Nereden iyi zorluyor bu la? Kör gergenmiş. Kör doğayım, kör doğayım, kör doğayım, kör da soğusam var, soğusam. Kör nesin?